0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Le soumam, détoumam, siloumam. Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi, Hadi